Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı ve dağlara sevdalanırdı. Karabasan gecelerin sabahlarında direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0500 hürüsünev, Nevseyu Vistunev 0566 Yanzi Alo Sev Panca Suhiri.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: No, Venge Schmo.

0: yeniden iletildi.
1: Vokala Pejano, Gondino, Bajarino, Dani Sibi Pişte Xewe, Li Ser Taşte, Nav Arabe, Çe Li Ser Karbi, Çenava Bostan, Li Bajir Bi Anji Gundan, Dem Dema Nejiya Sibi Heye, Beng Radio Etke Mevan, Mevan Bername Ya Sıra Vokala Ve, Ku Dengo Rangi Civaki Ye, Bi Kelecan Bi Dakhazo Heviyen Ve, Bi Enge Rojen Hafte Ye, Taşte Ya Rahi Deruniya Kwa, Bi Bername Ya Sıra Vokala Ve, Derbas Bikin.
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav despedike.

İca gudarın heşa stran ki basa gimgim etke. Ez barım herkes bir iste. Gimgim mi? Ciyek xazayı. Ciyayın bir kadru kıymet. Yani dama tu çivan ciyayın van xazayı tut geri. İlhamın gela ki taybet dedet mürü. Ciberbiyem çim istrani gudarken mıxabın. Gimgim.

0: Cime be. Allah için.
1: Yani çi gotin nam ne pişi ku dengi vida ikiyem godarken. Dengi vida işe gela gela ki kur heye rast. Xeme ki gela gela ki dijwar heye. Dama basa gundi ke basa khwazel ke basa darin ku yeku yek dine jekirin yani. Basa ava ku dine namaya, basa ava khwazel ku dine namaya. Basa ve tişit ke ku emtenine, u kesnine. Basa ve tke bangevazit ke. Le mi khabin, ve guhede te guhede da dert ke be. Yani ev denge ve dayı ki, ev khama ve dayı ki, ev hasata ve dayı ki, peşaroji ki berse bide yani. Yani mijara mek yemek, ben net khasam ve avayı bakhvin, jbeko silav gulav hayatım havde ku, ben emek ben eji bi kelecam, ben ricana tuştim ve pevistin yani. Dayı, tem deste tesevit kem ku, dengi te livrda bi gece gela kesan, hevidarım. Hevidarım hem kesin ku, nahada khaba khaflet edane, شیار بود. سلام گلاب جمعه.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanz ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tuzlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wêng. Radio Wêng.

0: 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı. Tam bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabilgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi.
1: Müslümanlar, değerli kardeşlerim, ben sizlerin bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Emniyet teşkilatından değilim, sizlerin bir kardeşinizim. Allah rızası için, Allah adını söylüyorsanız artık dağılın. Yeterli tepkilerimizi gösterdik.
0: 20 bin kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içlerindekilerin İçeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
2: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şey ederek yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da şeye çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var, orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim. Çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa galiba böyle söyledi. Bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi pencerelerden şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı. Merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür. Alır yardım eder kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencider, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
3: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor. Tedirgin olmaya başladık. Herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu. Buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız, korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
4: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi, yanmış dedi. Ablan ne işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
3: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın, çıkacağız. Sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor. Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani. 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok, karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. Hiç aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde, şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani, itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık, hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde, bilmiyorum artık. Dedi ki kalk, yangın çıktı. Kalktım, kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz.
5: Ben şu üç

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitesi.

900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

Gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın. Böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki nezikî ve tiryak be, sucdar kirin, anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryakî bun, bi nijdariyeke rast tê derbas kirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixoyin. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. C. Suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama deve gazanın. Jibo amedi.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sivas'ta 2 Temmuz tarihinde Pir Sultan Abdal şenliklerine katılan 33 aydın ve sanatçının Madımak Oteli'nde yakılarak katledilişinin 33. yıl dönümünde anma gerçekleştiriliyor. Anmaya katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Alevi örgütlerinin temsilcileri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. DEM Parti Gençlik Meclisi, barış ve demokratik toplum sürecinde daha örgütlü ve bilinçli bir şekilde katılım sağlama amacıyla 4 günlük eğitim süreci başlattı. DEM Parti Diyarbakır İl Binası'ndaki eğitimin ilk gününde söz alan İmralı Sekreteryası'ndan Çetin Arkaş, demokratik siyasetin tüm boyutları ile işlevsel hale gelmesinin 35 yıldır istedikleri bir durum olduğunu söyledi. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Komünal gazetesine gönderdiği mesajda salt teori üreten değil, pratiğin de yollarını açan bir çizgi geliştirilmeli dedi. Gerçek barışın, insan onurunun korunduğu, hakların güvence altına alındığı ve herkes için eşit yurttaşlığın hissedildiği bir toplumsal düzen olduğunu belirten İHD Urfa Şubesi Eş Başkanı Songül Arpa, bununla birlikte sürecin toplumsal barışa evrilmesi için hukuksal reformlarla desteklenmelidir dedi. İran'da yaşanan savaş sürecinin başta Orta Doğu olmak üzere dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirten ekonomist Mustafa Sönmez, savaş süreci boyunca Kürt siyasetinin sağduyulu davrandığını ve uzun vadede bu sürecin kazananı olacaklarını söyledi. Akademisyen Hamit Ekinci, ABD-Çin rekabetiyle hızlanan küresel güç kaymalarının Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturduğunu, Kürtlerin ise sadece bölgesel değil, küresel denklemin parçası haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin etkinliğini artırabilmesi için Kürt meselesinde barışçıl bir çözüm geliştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Günnur Saydam, yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Çetelerin yeni adresi İstanbul'un Gözde semti Göktürk mü başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu açık bir siyasi darbeyle karşı karşıya olduklarını belirterek HDP'ye yapılan gözaltı ve tutuklama furyasının benzeriyle karşı karşıyayız. CHP'ye yapılanlar yolsuzlukla mücadeleyle değil önümüzdeki seçimlerde AKP'nin kaybedeceği bilgisiyle ilgilidir dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kürtçe yayın yapan Azadi Avelat gazetesi ve Ajans Avelat'ın sitelerine ve Nu Medya 24'ün internet sitesi ile X hesabına erişim engeli getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı MESEM'lere ilişkin soru önergelerine verdiği yanıtta 2016 yılından bu yana 13 öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklarken İSİK verilerine göre 2023'ten bu yana en az 20 MESEM öğrencisi çalışırken yaşamını yitirdi. Diyarbakır Kent Konseyi'nin gerçekleştirilen 33. Olağan Genel Kurulu'nda Serdar Keskin eş başkan seçilirken kadın başkan ise yürütme kurulu tarafından ileri bir tarihte belirlenecek. Diyarbakır'da düzenlenecek Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı ile toplumun demokratik dönüşümüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği eş başkanı Ekin Yeter, tüm hukukçulara tartışmalarda yer alma çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinden kent merkezine öğrenci taşıyan servis aracına dönük silahlı saldırının ardından öğrencilerin güvenliğine ilişkin ihmallerin sürdüğü iddia edildi. Okul müdürü Mehmet Şükrü Arslan hakkında yapılan başvuruda görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması istendi. Ma Müzik eğitmeni Müslüm Yıldız, 8. Ma Müzik günleri kapsamında birçok etkinliğin düzenleneceğini belirterek müzik, dili ve hafızayı yaşatıyor mesajı verdi. Diyarbakır'da 4-5 Temmuz'da Kürt sineması çalıştayı düzenlenecek. Kürt sinemasının yolculuğunun yeni döneminde ortak hareket etme zeminleri aranacak. 2 gün sürecek ve 100'den fazla ismin katılacağı çalıştayda Kürt sinemasının mevcut durumu ele alınacak. Urfa Siverek'te bir kadının kaçırılarak tecavüze uğramasını protesto eden kadınlar, bu topraklarda cinsel saldırı suçlarının bu kadar rahat işlenmesinin sorumlusu yargı sisteminin ta kendisidir dedi. Şırnak Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009 tarihinde gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu katledilen Mehmet Uytun davasında verdiği beraat kararının gerekçesini açıklayan mahkeme, sanığın suçu işlediğini gösterir somut delil elde edilmediğini öne sürdü. Mardin Kızıltepe'deki Özgürlük Meydanı'nda bulunan Kızılay'a ait kan bağış standı önünde yer alan bir ağaç, standı kapattığı iddiası ile kesildi. Ağacın kesilme anı çevrede bulunan yurttaşlar tarafından telefon ile kayıt altına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kadına şiddet uygulayan fail YK'nin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. Adana'da NATO karşıtı bildiri dağıtan ve pankart astıkları için gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı. Dünya Kupası'nda Meksika'nın Ekvator'u yenmesinin ardından yapılan kutlamalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi. ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer programa dönmesi veya gemileri hedef alması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. HTŞ, Halep'in Til Eran beldesinde düzenlediği baskında Hasan Herce'yi bulamadığı için 16 yaşındaki oğlu Ahmet Hasan Herce'yi gözaltına aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2295'e yükseldi. Ülkede 7 günlük yas ilan edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu'daki savaşlarının bitmeyeceğini söyledi. Afganistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kabil ve çevresinde de hissedildiği belirtildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 37 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 32 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 46.69, Euro 53.36, gram altın 6097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki Sujdar kerdiş, yan zicira loma kerdiş çaren yo. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 05 hürüsü nev, nevseyu vistu nev, 05 şeşiz. Yanzi, Alo Seu Ponca Suhiri.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada başyazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

0: Bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi. Bin kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
1: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şeylerek yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da şeye çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var. Orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim. Çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa galiba böyle söyledik, bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi, pencerelerden şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı, merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür, alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır, öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz, alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencider, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
2: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız, korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim, ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
3: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi. Yanmış dedi, ablan ne işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
2: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın, çıkacağız, sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor, Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok, karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte işte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. İşte aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde bilmiyorum artık. Dedi ki kalk yangın çıktı. Kalktım kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu üç

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sivas'ta 2 Temmuz tarihinde Pir Sultan Abdal şenliklerine katılan 33 aydın ve sanatçının Madımak Oteli'nde yakılarak katledilişinin 33. yıl dönümünde anma gerçekleştiriliyor. Anmaya katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Alevi örgütlerinin temsilcileri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. DEM Parti Gençlik Meclisi barış ve demokratik toplum sürecinde daha örgütlü ve bilinçli bir şekilde katılım sağlama amacıyla 4 günlük eğitim süreci başlattı. DEM Parti Diyarbakır İl Binası'ndaki eğitimin ilk gününde söz alan İmralı Sekreteryası'ndan Çetin Arkaş, demokratik siyasetin tüm boyutları ile işlevsel hale gelmesinin 35 yıldır istedikleri bir durum olduğunu söyledi. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Komünal gazetesine gönderdiği mesajda salt teori üreten değil, pratiğin de yollarını açan bir çizgi geliştirilmeli dedi. Gerçek barışın, insan onurunun korunduğu, hakların güvence altına alındığı ve herkes için eşit yurttaşlığın hissedildiği bir toplumsal düzen olduğunu belirten İHD Urfa Şubesi Eş Başkanı Songül Arpa, bununla birlikte sürecin toplumsal barışa evrilmesi için hukuksal reformlarla desteklenmelidir dedi. İran'da yaşanan savaş sürecinin başta Orta Doğu olmak üzere dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirten ekonomist Mustafa Sönmez, savaş süreci boyunca Kürt siyasetinin sağduyulu davrandığını ve uzun vadede bu sürecin kazananı olacaklarını söyledi. Akademisyen Hamit Ekinci, ABD-Çin rekabetiyle hızlanan küresel güç kaymalarının Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturduğunu, Kürtlerin ise sadece bölgesel değil, küresel denklemin parçası haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin etkinliğini artırabilmesi için Kürt meselesinde barışçıl bir çözüm geliştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Günnur Saydam, yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Çetelerin yeni adresi İstanbul'un Gözde semti Göktürk mü başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu açık bir siyasi darbeyle karşı karşıya olduklarını belirterek HDP'ye yapılan gözaltı ve tutuklama furyasının benzeriyle karşı karşıyayız. CHP'ye yapılanlar yolsuzlukla mücadeleyle değil önümüzdeki seçimlerde AKP'nin kaybedeceği bilgisiyle ilgilidir dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kürtçe yayın yapan Azadi Avalat gazetesi ve Ajans Avalat'ın sitelerine ve Nu Medya 24'ün internet sitesi ile X hesabına erişim engeli getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı MESEM'lere ilişkin soru önergelerine verdiği yanıtta 2016 yılından bu yana 13 öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklarken İSİK verilerine göre 2023'ten bu yana en az 20 MESEM öğrencisi çalışırken yaşamını yitirdi. Diyarbakır Kent Konseyi'nin gerçekleştirilen 33. Olağan Genel Kurulu'nda Serdar Keskin eş başkan seçilirken kadın başkan ise yürütme kurulu tarafından ileri bir tarihte belirlenecek. Diyarbakır'da düzenlenecek Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı ile toplumun demokratik dönüşümüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği eş başkanı Ekin Yeter, tüm hukukçulara tartışmalarda yer alma çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinden kent merkezine öğrenci taşıyan servis aracına dönük silahlı saldırının ardından öğrencilerin güvenliğine ilişkin ihmallerin sürdüğü iddia edildi. Okul müdürü Mehmet Şükrü Arslan hakkında yapılan başvuruda görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması istendi. Mağ müzik eğitmeni Müslüm Yıldız 8. Mağ müzik günleri kapsamında birçok etkinliğin düzenleneceğini belirterek müzik, dili ve hafızayı yaşatıyor mesajı verdi. Diyarbakır'da 4-5 Temmuz'da Kürt sineması çalıştayı düzenlenecek. Kürt sinemasının yolculuğunun yeni döneminde ortak hareket etme zeminleri aranacak. 2 gün sürecek ve 100'den fazla ismin katılacağı çalıştayda Kürt sinemasının mevcut durumu ele alınacak.
Urfa Siverek'te bir kadının kaçırılarak tecavüze uğramasını protesto eden kadınlar, bu topraklarda cinsel saldırı suçlarının bu kadar rahat işlenmesinin sorumlusu yargı sisteminin ta kendisidir dedi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009 tarihinde gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu katledilen Mehmet Uytun davasında verdiği beraat kararının gerekçesini açıklayan mahkeme, sanığın suçu işlediğini gösterir somut delil elde edilmediğini öne sürdü. Mardin Kızıltepe'deki Özgürlük Meydanı'nda bulunan Kızılay'a ait kan bağış standı önünde yer alan bir ağaç, standı kapattığı iddiası ile kesildi. Ağacın kesilme anı çevrede bulunan yurttaşlar tarafından telefon ile kayıt altına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kadına şiddet uygulayan fail YK'nin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. Adana'da NATO karşıtı bildiri dağıtan ve pankart astıkları için gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı. Dünya Kupası'nda Meksika'nın Ekvator'u yenmesinin ardından yapılan kutlamalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi. ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer programa dönmesi veya gemileri hedef alması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. HTŞ, Halep'in Til Eran beldesinde düzenlediği baskında Hasan Herce'yi bulamadığı için 16 yaşındaki oğlu Ahmet Hasan Herce'yi gözaltına aldı. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2295'e yükseldi. Ülkede 7 günlük yas ilan edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu'daki savaşlarının bitmeyeceğini söyledi. Afganistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kabil ve çevresinde de hissedildiği belirtildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 37 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 32 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 46.69, Euro 53.36, gram altın 6.097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
3: Le bajare diruki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به غزانن جبو آمده
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

0: Tam bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi. Kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
1: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şeylerek yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da şeye çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var, orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim, yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil, kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim, öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik, kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim, çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa, galiba böyle söyledi, bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi, pencerelerden, şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı. Merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür. Alır, yardım eder, kucağına götürür. Hayır, öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz, alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencider, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
2: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız, korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim, ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
3: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi, yanmış dedi. Ablan ne işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
2: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın, çıkacağız. Sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor. Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani. 3 saat, 5 saat, 8 saat. Hava karardı. Işıklar yok. Karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. İşte aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani, itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık, hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde, bilmiyorum artık. Dedi ki kalk, yangın çıktı. Kalktım, kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu üç gün...

0: çözülsek de başka... Reklamlar.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی ما به خبران نویان ورنشمده سبا سرگیره هرسو هرنیه قر کردش مدم آقی سیواسی ده به هزاران کسی بیا به سلوگانی سیواسی مک خویرا مد خویرا کردش دست برای شایشی کردی مجلس جوانان پارتیا دمی سمده تور بیایشی هینا رخستن کرده و بزانه بیایشی پروسس آشتی و جماعت دموکراتیکی پروسس اوکه پرورده چار روژیو داد اسپی کردش. پرورده اوکه بینای پارتیا دمی آمدی دورازینو ده روژا ورنه چتین آرکاشکه سکرتریا امرالی رایو قصه کردو و هرسو پانچ ساریو وازن سیاست دموکراتیکی به پرو بابتانه خو بجابیرو. Abdullah Öcalan'ı ke zindani İmralı'da tepişteyo peşnezi mesajı hu seba rojname kominali kert uva tena teorini gani xate kavguna sibiru aver berdişke rayrani pratikizi akero. Hemsereka şubeyi rihaya ihadeyi son gülü arpa diyar kert aşti araçta nizame ku cimatiyo ke tederumeti merdman yeno pautuş hakibini asayişi debeni u herkes hem velatya adılane hiskeno arpava pevane sabakeno proses bağçoruyo aşti cimati gani be reformani hukukuzi paştayış berodayış. Ekonomist Mustafa Sünmezi diyar kert prosesi şarıyo ki İran'da beno veri her şeyi roji helat imyanini u finanse ekonomiya dünya saru zaf tesirkeno Sünmezi vake miyane ne prosesi şaride siyaseti kurdi her çar perçiyande behis giri te gerayo u da vakti derde bebe serfraze ne prosesi. Dönüş dışı şeştu yevneyi davayarı hıstına sucuya bağırmancı feydi Ekrem İmamoğlu de mabine Ekrem İmamoğlu u sereke mahkemada münakaşev razıya. Sereke mahkema vayke maddeye dise yirne cemeki bıcağını u karardayke Ekrem İmamoğlu salonera beru durvistiş. Kualitya Ankara aşkara kert çarçöve zirve NATO'yı ke dohev tu heşte temmuzede Ankara'da bir organize kerdiş, teori tedbirani neveyan grevte, goreyne tankeri sotemeni, mikseri betoni, tır uve sayti bine bare granan panci temmuze saate çarnara, hatta desi temmuze saate desne ne eşkeni bikevi, yani bajari, utay rayrande kurye motoran rezi, desturnin odayış. Vekili CHP Ahmet Sezgin Tarukulu derhak davayane KT'de sereke veren şaradar İstanbul'a bajari girdi. Ekrem İmamoğlu uzaf sereke şaradaryan siyaset medar u bürokrati yeni muhakeme kerdiş rapor eko hirayi bin pay kerdişi hakan amade kerd. Rapor oke gore cigera işi detayini zabıt nameyi ronuş dışan amade biyo bin pay kerdişi hukukiye ne davayan veri fikriya işi dadgah hakim merdimani Avrupa u mahkemaya desturi bengeyi mojnara. Sazgeyi teknoloji zanayışı ütekili resayışı semedeki peli rojnameyi bizuani kurt ki azadya velat u ajansa velat sevbina KPL u hesabi x'i nu medya vistu çari astek kert. Vezareti perverde milli peşnazi persane derhaqe mesemandı cevap da uvake sarada hazaru şiyesine rahatanıka hiryes vendekari dünyaya xubedenaye la goreydaye isigi sarada hazaru vistu hirne rahatanıka tevrkimi vistu vendekari mesemi vakti xabatede dünyaya xubedenaye. Komxabata Piruya Asaya Hürsü Hirneke Hete Konsey Bajariye Amedira Ame Kerdiş, Serdar Keskin Sey Hemserek Ame Üçinitiş, Hemserek Hacinizi Do Hete Heyeti İdareyra, Vaktık Ame Yokte Bero Aşkara Kerdiş. Sevre geri hayde cinya kameramlayış u deseştişleri kerdi cinyan protesto kert u vati naharada bine havayı rahat bıraştışı sucani herişi cinsi sistemi hükmü bıkuyo. Gore Çapemeni Amerika'yı idare kariye Washington'ı dımay mabene çen daşmi şırautu şepere doları Brayre Hawaii sabah Irak'ı Nevera'da despekerdiş, Nevera'da despekerdiş şırautu şe dımay vındarına işini Seybeşik Hıvdayışı Washington'ı zaktkerdiş idare kariye Bağdayı dake xo İranira durbüfino balant. Vaya Bermili Petrolü Brentike Peynya Nisanede sabah endişe peyda kerdişi, Nakukiye deya İsrail İrani vecabı 76 doları u derbas bıbı Peynya Haziranede Kirtniz diye هفته هیرو دلاری که سویا تور برزخو سر چورسو ده کمبیایشک مجننو واشتش مابین دیا او ایرانی ده او بندواری نرمالیزه کردیش بغاز هرمزی دهو. شواتیکه ولات فرانسا ده میانی باجارانی جا جیانده تسیردار بی به تمامی 1205 هکتار واره ویشا. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خو بمانی ویشیده.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Demiş ma bixir, goşterman hecayi, mayona program zuanı cüye de reyna piyarime, ez Deniz Gündüz, program zuanı cüye peşkeşkena. Program zuanı cüye be piştayşı, müdüriyeti pavutuşu, haber berdişti zuanan, eş şaradariya Ahmedi, şaradariya pili Ahmedi, evnu peşkeşkerdeni. Böyle meyman mani övrüyü, aktiviste zuanı Mühittin Altun'u, Mühittin Rey'di. Madu zuan ser sohbet bir kerime. Kek Mühittin tuher ami.
1: Her miyandı ve teşekkür kena.
0: Böyle. Hefte veri yo programı Weşbi. Ma yo konferansı zuanı hem i kurumancı hem i zazaki piya. Yo konferans bi ezci teoreci bi ya. Xeyli vaxt yo konferans unası ne bir raştı kefimiz zafam memine pautene hendici baş bu seri de zivaj ez şima hani piroz kena
1: teşekkür kena
0: kedaşıma veş bu şima yo karku baş kert xeyli vaxt raştı hani faaliyet unası çini ne biyeni ma beni bası konferans bir kerime şima seni yo hevcedari mavaj mı ver yazı persi seni yo hevcedari diye ki yo xebat bu nasip seru berker
1: dehete ne hevcedari esi yo hatra prosesa siyasi estan mesela kurdan seru kse ben o belki müzakere bi bu no bavette tabi ki ne gere Zuanî Kurdî roje bu berin bu. Mavaş ki xebatkarê Kurdî, hezker doxê Kurdî, birîtî het û yê çerçeveya müzakereyî vejî. Hetû bîn razî nû çerçeve tabî ki xebatkaranê Kurdî rêzî lazim a. Zaf xebatkarî estî, xisab xizmetkarê Kurdî estî fakat ma gerev nên arin Kurdîne bibî. Ona göre bir strateji hareket bikeri. Ek ma bir eşki hedefani hubi harica. No konferans sabah ne ihtiyacan ama vraştani. Raştati teori konferansı bi. Tu eva sabah teori bir eşi şimazi espas kena.
0: Zav spas. Yani xeyli vaxtu yo oy kestu mavajim hani derhek zuan idi o tab gori imkanani mavajimi hani kurdanu vaxtu ki mesela şaredari bi yaje mesela sazgeyi ma bi hani neki desra vejay kayyum erziye bi ser o vaxtu hani imkancı hani beni tenk vaxtu ki imkan bi tenk ne xabati kültürü hani zuancı mavajim hani zaf peydiş onu. Yani onu bir mesela yani daha zor des iyiceğini daha zor düvesti mesela o vahşi xebati zuan gelek averşi bir hatta mektep falan bir a zav sazgi bir a bir a yani yazmak hoş o vahşaydı yani o hava zav vahş bir hatta şaristan da dahi o vakti mesela merdim bir giyereni şaristan da mesela yo ona yedi zazıkan beni koştu kurmanca beni koştu yo faaliyet vahş bir Bak kayım ama o veng jişi mesela maddik o veng vera yani kuçayan de cahiyi tırki gület yani hani yo yani hatta psikoloji biraz sosyo psikoloji var ya yo çiho o nasıl yastım bu hatu ki ne o ikben rındı yo o ik önüm mi viri yo xebatı bu çağına mi viri o a DTK bi yo konferans zav gırt vıraştı ez o a teoreci bi ya konferans zulani ama zav hirabi yani soran namibi hatta mavaje kurdi Horasan dayamibi bu zazay mavaje soran kurmanç goran ve erete dosti kurdan ilk mesela mavaje kurdi niye ama hani dosti kurdan eji tevrici bir bu vat zav kararcı amibi guretene karar baş amibi guretene ama badene no mahuvira kerşi yani Yani gel o artık mani xebatan o artık ma vrazene. İyi xebat verik ame vraşteş ma ina geni huçman ver yani ma geni ni geni yaşı ma gani bir geri me geri yani.
1: Ma gani bir geri şüphe çiniyor.
0: Böyle.
1: Çünkü masaba aynı armancı kar havat kendi.
0: Tabii.
1: Fakat şimdi ifade kert ben çan seri yo davasına yuşu yo şiddet uyuş bi şardı maser havat karanı kurdi ser no sebep ra bine yo ape kötüş biyo ama gerek ma hafızaya havatan rind avan bir kere u takip bir kere na raverdi na prosesdi ma na ez diye çünkü zav havat bi zav kom havat bi ama parça parça mendi peynir asayi gerek pevrasi ki o akede a emek evindi ne bu ma ne konferansi eşken ise devamı konferans yani binan beyni. Fakat yo hatra bine ciye bana yo proses anıvaz esiyasi cesta. Belki ne hatra bine bedeli. Ne gürüzce ve cizi hama ama aynı ma eşken ilacı. Karar zi ameyi gürüten belki ta kararı rüzev de zaf neymedi. Çünkü yo şiddet uzaf pil ve. Matiya de naivineni. Xabat zuvani o xabat siyaset demokratik terörleşini. Terörleşini. Vakti ki siyaset zahd zordari viş bir xabat zuvani zi apek yöveni. Demek ki mari demokrasi lazım bu. Sabah xabatani zuvani tekuşina demokratik evet. Mari zahf miyim ama aşkenin encami trafeşim.
0: Lekan yani ez bu hoş vinen az zema vajim şahsen hinam jima hana oike het het oikra het ma vaj siyasi ra het yani organizasyon avat kurde ma una hezdar be yani ma bu hoş no ma vaj mo kardu yani diyor vat ke şarma una hezdar hu his bi kere o van Ayrıca zorunlu seriyor çünkü psikolojik o yani. Ona vakit ki mesela işte kayyumame, oykame falan tuttu. Yo bindiz kalini kere. Yani yo ters esnum. Mesela ne kadar eğer normalize bu mu? Yo normalize bu mu? Ona o ters millet sarışıyor. Normal tuşuna kuna yo dukan mesela. Mavacı yajin. Yo cevap mavacın. Yo dukan. Tu kurdi hani cira perspeki cevabı tu dani. Vakit ki psikolojik hırrın bir yani. Normalize bir. Le eğer mesela mavaj ona zordari bir yani yo devre ona harabi mi ze devre mavaj mı kayuman ona tuşun tövnen mesela maben kodi maben kodi kurtki kesik yani mesela ze aile laş kodi yaji işte embaz kodi tuşun dekuni yo dukan tuvan ya ne maben kodi kurtki kalkena ayji tevrina bir işte kurdi kalbi kere cevabı da tırki dani yani o hemen bedelin yani gör devrim bunu zav cerebnu yani o yani o yani o iko psikolojik o harabın veri zav tesiri zuan kenum e apede benu ne xebatan zuanan hani mavaj zav apede benu a hetra ne xebat ise ben normalize kerdi şey psikolojici hani zafrındı zaf o iki nere pey peki mavaj mı ma nere pey kalbi kerimi yani nere pey vermadı çi estom ma mesela verhu seni bivini sabah zuan mesela çi proje ma çi program mı esto o ki ma fam ki tamam no hem devamı no konferans hem devamı xebatanı veri bi ama yo hetraji yo despek on yo hetraji ma vajizi despekçi ma vineni nera pey ma do seni xebatan bi kere
1: ne konferansı ma diyor çiğ mühim biyo از وزن آی واجن شاره کردی قایل نیوز مانی چی بندی بگو
0: خورا
1: حسکردوخی کردی نه قونه ده وایر قراری وایر ارادهی و سبا که زوان ما بندی نیبو چیز آزاکی چی کرمانجی حسکردوخی کردی وزن خبات بکری konferans ma no irade diyor, no karar diyor, çiğ mühim o. konferans de seba ne irade ji tu kriteri belli biye. Delegasyona konferansi kriteri belli kerdi. Mesela gurinayişi kurdki yo kriteri balat perver yo.
0: Böyle.
1: Kam ku vajo ez kurda, kam ku vajo ez kültürü xora, memleketi xora, merdumanı xora, haskena, gele zvanı xo vajo, zvanı xo sevkeru. Sövna mesela delegasyona konferansı zanayişi kurdi, se yo kriteri temsili siyasi belli kerdi.
0: Hmm.
1: Yani kam ku vajo Kurdan heti siyasi de temsil bir kere gerek kurdim zano.
0: Nu nu zan mühim o. Yani.
1: Hena mesela delegasyon hem rayberi mahalli herimi sebep pautiş averberdiş ubla kerdiş izvanı kurdi masul kerdi o.
0: Hmm.
1: Yani kam ki bu azu bajarani kurdan Ray reberu, idare bükeru, gereyeci kurdi bizani.
0: Tabi.
1: En ayet konferansı ma sövne kararı zikreti. Fakat nu cevheri mesele yo.
0: Bele, bele.
1: Nu cevheri. Ne cevheri seru, ne temeli seru, ez buna bavarken ha. Havati kurdi, aşmanı maraver, serani maraver, dohini arın bibi. Ez evi kenake siyaset süreci siyasi zi, prosesi siyasi zi marifine yardım bir kere o.
0: Hmm.
1: En o ehviye mazi esta. Ama durum seben uabı bu. Ma seba zuan di hu khabat keni. Durumu tur kharab dizi kurdan seba zuan di hu khabır da o. Bedel da o. Ma ne bedelan esas keni. Ne bedeli mari moralu tur pili, iradeyi tur pili. Ma ne esas keni ona söyledi ma Vazene ki xavatani xo pil bikeri, seba zuan de xo. Sazi lazım bu sazi, xavat lazım bu xavat. Hmm. Çi lazım bu, ma zor bide xo bu bikeri, seba kurdi.
0: Bele, yani ne karar raşta za uveş bimişi, çünkü ne program de goştar mazar ma, tüm ne çi münakaşa kerdini yacı, meyman maka yeni, vatu meynara pers kerdini ma, ma ben uxotu kal kerdini, yani gore zafinan problemo verin yani ne mesela kurt gidin problemi verin reyna mavajme peşenge kurdan bir hobi yani mesela ikeseki şarı kurdan temsilkeni çehifki yani esas şarıma mesela şarımanı koyma şöyle yav pazar yajı yav ca yav dev falan reyna şarıma rindu şarıma hani kurt ki kalken o keseyken o Mavaj mahane desra çamı kura mavaj tabi o zuanıcı kalikano. Emma de çu nasibi ki mavaj peşengan madı. Ez bu tüm buna una binene peşengan madı yo mesela bir yani mesela hani kurtki kalini kerdin ya kurtki averdini berdin ya ji oykni kerdini. Nu hetra ne karar zahmıyor mu? Görmüş gani una bu yo kesoke nişunu mavaj me zuanı şarho kalbi bir kere hani işaret temsil mi kere yani az jiuna fikrine no eğer no una bu az baverken ki müyon işaretci yo model vrazin zafçi bedelin yani zaf tesirhu tesirhu pil beni tena tabi no besniyo yevna çiji hani yevna xabatçı lazımı az ne zaman tu seni vinenci torapers bir kere mesele kurdan de Ez mavajı kurt ki yazı mesela zuvani zey mesela tör vereni binene yani ona önene ki yo yani yo şarkı nişunu mavajı mı zuvani kura vayrıvici yazı zuvani kura klas bir kere nişunu iç yani binec bir kere herhalde veri gani nurçu yok zaf sembolü ki veri gani na gamme hal bir kere yani.
1: Tabii muhakkak ona ya çünkü mavani ise mavani zuvani ma hafıza ma ya pila. Hmm. Vatuk hafızaya pil ki ders reşiye kendi eşkeni pezvanı hı ciye hı raşt bir kere avam bir kere yo kala verin an demez da vani zoni merdi mi pirini gani merdi mi yo
0: Tabi, aynen.
1: Demek ki vakti zuvane ki ki dest raşi ki bana maneni, zıt maneni.
0: Böyle.
1: Ay bir kere jeni vurdu. Mavani se mavani zuvane ma es beşi ma yo. Eğer zuvane ma vindi bu es beşi ma zivindi ma.
0: Böyle.
1: No sebep ra zuvan binkeye hebunu es beşi yo. Hatta yo merdim evat bu ya. Key es beşi yo. Çünkü es de vazeni zere zuvan di cavi ve uzadı keye bir kere. O semez ra zuvan tabi ki hime esbeyişiyo zuvane ma marezaf hayatiyo stratejik ziniyo yani stratejik razi vato
0: tabi hayatiyo rast
1: hayatiyo yani şey. Yo mesela esbeyişiyo çinbeyişiyo mesela beyişiyo nibeyişiyo
0: böyle
1: o sebep ra ma gere xorine yana mesela grane yana mesela hini arındı beyni o ne pena rastı pezona işin rastı zvanı xo sebi keriz zvanı xo rivayet beji ager zvanı xo ser
0: bele yani eğer mavaj no yo mavaj yo ikastu yani de het vinena ahet ana adarak de jes fikr tu bigiri kadde gorimi de het mavajine na xebat yasa yo hetra خورا نه نه چی ما ازبر کردی یو هتر یو دولت ما واجی استا ما سبا زوان خو ور دولت خو خو وردان که ما حقن خو بگیریم از حق حق پرورده ای مثلا حق پرورده ای هی ناجی ما واجی قده خو هی ناجی میانی یونیورسیتی انده بشی استی لی نورمال ما واجی یو ما واجی دبستان یعنی ایلک اوکول هنی دبستان مکتبو برن ورن ما واجی می مکتبو ورن راحت ما واجی یونیورسیته یو پرورده چینو نورمال حقی مردی میو یعنی هنا او چینو هنا ما واجی ما پروسس چخاز ما واجی می دولت ترت شش آکیولوژی ما واجی نی یونیورسیتیان دبشن آکیولوژی حتی که نو حق پرورده اینه دا deman nu prosesi asimilasyon efektini verdi oraya yani hemen mavacım nu asimilasyon devam kenu hene karar devam ken nu yo hatıcı ama nu sanki Mario mesela rehti biraz yani vatku ma kurdi yaji peşengi ma vatku ma inara derhek zuan diyor talebe ma bu yo çibi yani ya işte devlette kerdo kadar ma sekeri و بعد اینا تو اونا نزوان اینانجی ترکیو یعنی اویکو یعنی سانکی یو مواج اویکامو یو لاسر آمو یا یو حدیثیو نورمال هنی بیو اونا اونانجی اویکنه یعنی او گورمه او مواج می ای قدخه دولتی این مار یو رهتی ورازنو که ما بخوشی زوان سر مخبیت یعنی هنی اصلا خود دهت خوستی یو تمام احت دولتی قدخی کردش یوجی ما بخوش فکر فرا ترابیر آدو یعنی نظام تو سنی وینن یعنی آهت را نه خیبتان اوناسیا نه قراران اوناسیا از زاف زاف مهم وینن یعنی نه چی از مواجی هنی اساس درمان ما نویو یعنی هنی مواجی دولت را زده دولت سیکنن نکنن ما نظام حق ما دانن دانا اوینا بلینیو اما ما بخو گانی ارگانیزه ببین
1: طبی ماری Hakikaten yo şoreş zihni lazım o.
0: Böyle.
1: Yo yo paradigma yani o mare lazım o. Ma zaf rakhne kendi. Malume o gazinç kendi. Ma talep kendi.
0: Böyle.
1: Ma hak yo mana inan esteyen bir mana niye? Fakat ma gere خو این آن را ببری هنی آور ما دست به آوان کردیشی بکری ما زوان خو بکری زوان آوان کردیشی ما اینسیاتیف بگیری ما قراران خو بدی گامان خو رونی زاتن حتی یو چی نی بجورده دولت زیستاتو ندانا gerek ma kararını kubidi gamanı kuberzi devlet er bu meşt bu mecbur bana kabul kerdim. Devlet ver vatın Kürdî çini. Nükle Kürdî kabul kerdim. Fakat hemazi perverde Kürdî kabul nekena. Eğer Kürdî gamanı pratik berzi be deste xo sazyanı xo brazi müfredatı xo amade bikeri mamusteyanı xo brasni devlet mecbur manana gamer zene yani.
0: Bele.
1: O sebep ra Rojevi ma gerehine pozitif bu avanker bu yani vakti gazona şoreşe zihni kastemin naya yani ma bibi kerdoxi kare zvani avan kerdişi havatani zvani averberdişi zvani ma lomekar nivi ma tena talepkar nivi fakat tabi ki devlet dizi gere müzakere zvani mi bu o yonçiyo fakat sekretozi va vakti gün görev asasi mesuliyeti kurdavar ihmal bu ki tene talepkar maneli Çinli bizi kevun de nevi ki ben yok tek ona kaderim o masa geri
0: böyle.
1: Ona ne çar maneli beçare maneli o zimanino grep maniyo tabi ki
0: yani çoğu ona siyas tonu o yok netice o mesela mavacı yani o hakma yok hakma mavacı ma biz zuanı ko hani perverde bir yani mavacı ve mektebi veren ra yani hatta resmi ra yani yo mavacı yo hakman o nasibu bu o vat ne mesela zuan idi hatta üniversite mesela yo perverde man o nasibu bu nu yo netice yani o vat en uçum mane ki ma mavacı kuverde işi ko de yani ne mesela zuan idi kuverde işi ko de ma serkütü ma reşti yo netice netice törpen o hatta o ne bu o cinne bu hora kem manen her şey kem manen yani zuanu ki euro mebo mavajımın zuanu resmi yacı mavajı zuanı mektebi tay o ki kuyası elbet tay numune kuyası dünyada hatta o nereşte merhale o ki kuyunu ben ama yo talike o binci yastu mesela mavajı devlet hakta belki millet yedan o eğer yani ma bu kuyum mavajı zuanı hora vayır mı vici ma vurdu millet kudde ma prestij zuanı kud ma berz mekeri mesela hani oyk mekeri ma zuanı kud verade yuvna zuan ma kalbi kere o vasci millet kura indi hani asimle ben hujja ne bine hani ka hak daji belki gede kud ne arşa numune una siyasti yani mesela Sovyet'tan da hak daybi daybi Kazakhan mesela falan zafine gede kud re ne arşa o tene mektebi Urzan mektebi Ruski yani Ruskiyan nu talikeci esto yani ayara dehet kuyaste hani vertim millet deci verti şer deci yo organizasyonu mavajım serber lazım mı yani
1: muhakkak lazım bu
0: böyle
1: statü lazım bu perverde lazım bu ma sebani mücadele bir kere müzakere bir kere fakat nu zon zon imayu nu zon تو قلا پرستیجی کرد پرستی اگر پرستیج ما به زبان ما زبانی که ما وان زبان ما از بیش ما یعنی شرفی که حیثیتی که رومتی که ما گره اونا بینی و نیزی که نیش کنی چورا بپاوی
0: بله
1: زب جایان ده دولتان حق پرورده دایو شار نیشو مکتبان
0: بله
1: Vizir miyo keneka yo merdim ama diye merdim ama vazan abi ve mamuste yazaza ki keneka ko erdi bi mücidi bine kısa ker müba göre bir to mektebde perverde kürtki lazım mı ne lazım ne o keneka bine fikir yayı ve bu bizi ben o ne benisi ben o
0: ما چرا اونا وانا
1: فرق نکردو سر نی فکری آیا نکای مای پی در دمانان خو نه قنی ده هشیار بکری ذهنیت بدردی دمان ما زابجی فرق مهمه نی چی ده خورا نی
0: بله لی چون اسیاستو کیک میتین یعنی ما ما هر دیجی این مسئله سر خبیتیه نه یعنی از اونا ویدن هن نورمال ورتی شرم ما دی شرم ما مثلا ما کتابان دانیجی یا جهانی یو اوی که ما تکیلی همه استی یا جهانی که محشیری یو پازار مثلا ملت کرد که قل کنو ده خود ما باجی من زازه که بو کربانجی فرق نکنو کنو اما سانکی او هشمندی ما باجی اویکان ما دی چنو یعنی هنی سازگیهان ما دی مثلا اویکان ما دی چنو یعنی مثلا نکاز شونا مثلا یو ما باجی یو سازگیه ما بو یو جابو فنن ما اونم پر ترکی قل کنو یعنی هنی یو زوان برازی هنی بله هنی ایرا از قراران کنفرانس یعنی کنفرانس ایرا مری وشامی چونکه ای قرار کامی گوره تی خورا سبا شهر نی سبا مواج نی کسیمی مواج سبا یعنی ایکی ایر راپی یعنی نی ملیت دی تمثیل کن شهر تمثیل کن و زونی نان دی قالی بکر قسی بکر گرمی یو قرار باشو یعنی تو نی سنی وینه یعنی تو چرا مثلا اونا بیو ما اشکن نی سنی بوورنه یعنی
1: سجا آیا دومان چینو سجا آیا پت چینو
0: بله
1: سج سج پیلانو بون آگ چمرا لیل بنا
0: خورا اینه
1: آگ چمرا لیل بنا راستو وانه کنواج ما وانه خطا خوارج گای پیره
0: راستو
1: یعنی مسئولیت ما پیلانو سوژی دومانان نیو
0: خورا اونه
1: نکای تو قلا سازیان کرد راش سازی کشین سازیان که اونینی که انباز ما ترکی قصه کرنه
0: اونه
1: کردی قصه نکنه تو انباز وانه از نیه اشکنه خو کردی ایفاده بکره ات نیه اشکنه خو کردی ایفاده بکره نو توری عیب نیو یعنی نو توری کمانه نیو نو نقصانی نیا تنهای سه نقصانی نیوه نیلی و تت قصه کردیش ترکی خوری مشروبه نیلی نو بنو نو چیو رندو یعنی ما گرک نهایت دشمیش ببی بفکری
0: یعنی نورمال یو مردم مواجم کچان دی شکنو یو اون آواجو مثلا
1: اما انسان اکی پولیتیکی
0: یو مردم که مواج یو تمثیلیت خوستو یو ایدا خوستا هنیا یو ایدا خوستا مواجم و یو آمانج خوستو هرالی بلا سب نیا موجه مواج بسران نخیبتینو یا جو اکنی کنو مثلا او راشتن بری جزاف خوی کنو یعنی یا او وقت مثلا گری تو نی بزن یعنی مثلا که تو شوره مثلا ما بینی ما واجد تو یو شورش کرد تو بشوره یا ورته عربان دو تو درد خو یعنی بزوان اینان دو واجی یعنی تو کمچه زوان واجی تو مجبور بمونسی یعنی دنیا اونه یا مثلا یعنی که تو اما تیا اونه نیو یعنی اما ده هنه یو اوی کس یعنی زوان ما بیو ترکی یعنی زوان ما واجی سازگیهان ما حرکت ما بیو ترکی یعنی اوجا دیو یو پروبلم استو
1: هنی یو پروبلم از زاف پیلا محقق کرد اوجا را زیما باشل دست جیب کری مثلا سینه و دست جیب کری گره همه سازی ما پروگرام خوی زوانی ویجی
0: بله
1: دوسته و زوانی چی کار بکری چی گره بکری همه سازی ما همه دینامیکی ما ولد پروری گره زوانی بکری روزه بخو گره پروگرامان برازی دو چه خزمتان سوه نزوانی بکری
0: بله
1: خورا کنفرانس ده آوان کردیش یو مکانیزم هزی استو تاقیب کردیش نه کارا نه گریان یو وظیفه یو محقق دو نو ایش زیبی بو ما کرده پولیتیکی بینه واری ایدا کرا خورا دست پی بکری هرکس خورا دست پی بکرو خورا این ایج دافرن بنو و ایگ ور وریز خورا دست پی بکرو ایگ وار ایدا و میسیونی
0: خورا اید راشتاجی یو کماسی اما نظاف پیلی است اما نه رپی انشالله هبنی اویکان نخیباتن یعنی هیوی اما استا اویکی ما استو سنک موا خورا یو وقت که هنی یو هت اویکره یو نورمالیزه ببوده هی ما واجیم یعنی هنی نم شهر ما و buna normalize bu bu beni. Xora binen ki hani nu kuçende falan Kürdî ben özledi yani. Hani tene ona normal bu, hayatı ko normal bu yani. Mesela ona metersun. Buna yo ters huyu çiye kıra çim bu. Mesela yo sara yo kayyum me bu. Yo mavacı o çim bu. Yo ters me bu. Ama tu binen ki o se hema o o veng zedi benim yani. Vengi Kürdî, o ki Kürdî zedi benim. Bu serdeci xebat böyle kerdiş. Tene şerr ne var yani esas belki mahin azar muhabin hodi yani yo xebat giri mavraz giri yani yo bedeliye şey hani bu bu sebak ma mavaj ne hareket zuani mahina hezdar bir kere yani ma nu organizasyonu zuani o iki zuani ma seni bir kere acaba yo seni yo gamma berzeri yani
1: gamma kıma berzi gamma tur raştı Hemet Sazi Dezgeyi Kürdî Balat Perveri Bibi Parçayı Hareketi Zvani Herkes ina misyonu bir Herkes ina misyonu bir bayeri bir kere Mesela inşa var kala inşa bana inşa gerek bir Zvani Kürdî mi bu?
0: Hora
1: Mesela hareketi cinyan estu, hareketi gençan estu, hareketi emekdaran esti, saziye sivili esti, rayberi helmi esti, akademi esta, çapemeni esta. Gani hemu saziyu dinamikin Kürdî hazi, balat perveri, Hüse yo parçayı hareketi Kürdî veyni. O vakit organizasyon pil bana. Fakat tabii ki yo zaybistiş sabah zuanizi şarttu. Saziye esti, habatan keni. Tiyadizi yo organizasyona hini arın lazım ha.
0: Lazım ha.
1: Hedefi ne ve programı yo ne vizyona ne va.
0: Tabii. Nikah mesela mayına ravaj ki ya makarar gurat o işte şimane rapi kurtki kalken nikeni yani mazan ki nikeni ama eğer yo organizasyon bu mavajım ki kada mavajım kada cinyan bu kada ketkaran bu uca gire yo organizasyon ma bu yani bu ki hani yaji yo mavajım yo birim bu yo çi bu ki yine vera vera yani vera vera perverdi bir kere yaşı hani yo hişmendi vrazu hani noji yo organizasyonu no hem avaj mi cora bir cora mesela dikte kerdiş sanki ne zaman yani fikret üstüne dikte kerdiş
1: zaten dikte kerdiş ne ben o ma mecburi her çiğ hüpemize kereyi bir kere herkes ikna bu
0: evet
1: İkna kerdi. Hatta yo merdim ikna ne bu? Bavar ne bu? Kar neken o?
0: Ama o, ikna kekmeyim kalıtı bir şekil bir ne? Mesela nu yo ikna zav mühimu mesela hani tuva ya. Mesela kes suki kurtkinin zanı o yani şer temsil mekiru. Gerçi yo sazge temsil mekiru. Mesela nu raştaycı yaz bavarken haki o atı unavaj mesela yo ki kurtkinin zanı o serek işaretleri me bu mesela. Yaji sereki falan sazgi me bu. Yaji mavaji o ik me bu. No işte motivasyonu. Tu bivine ki vallahi zafi musen.
1: Aynen una ya. Zaten mesela çiye zuani mabine bi vayeru.
0: Bele.
1: Zuanu ki raivisten acı çini ba bi kuvvetu. Zuanu bi kuvvet zi bi ravacu.
0: Bele aynen. Kek miydi mara reşte peynir programı hu indi vaktime kediye biten eğer vati tu peyn bu seba şarima yok çi bu
1: seba zazaki az vazana yok çi vaja
0: baş ben o
1: ne konferanstı hatta yoca temsili zazaki be
0: böyle
1: ay vikeni ki seba zazaki xabat ihnarın biri kerdişi ne konu de hazri sazyani zuvani ziyesti bazı vazan ana yavaca zazay ancak zazaki bir kalesini
0: hora ma yo cera yo oy ki yo süpermen çinu yani kesinlikle manı kalesini
1: çoğu manı kalesini ma ancak zuvani kubu kalesini

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Bi hezaran kes di salvegera Sîûsemîn a Komkujiya Madımakê de meşiyan. Di bîranînê de li otela Madımakê afîşa Muzeya Şermê hat dalîqandin û banga hevrûbûna bi Komkujiyê re hate kirin. Serok Vekili Koma Dem Partiye Sezai Temelli Bilev Kırku Sararaskırına Kanuni Yakute Payin ve Meclisi bi derengi hatiye hıslın u gotku danusandın envan didomin u mutabakat heyeku beri yatırmehe bi kade u meclis bi keve betlerneye ev kanun be meclisi. Temelli de desbeka haftına kude kurbaniyen kumkujiya madımaki bi bir ani u vaha got. Heji berpirsine hatine ceza kırın u fail be ceza hatin hüştün. Heji jibu velatiyen meyin alevi zivaneke nücan peresti bi kar anin em hamu komkujiyan çermezar dikin. Bav u api rojin kabayiş ku keçavi dibin şertu mercin gumanbar zemir de li girtigehe bi Selahattin Demirtaş re hevditin bikin. Hevditin de di penci yitirmehe roja yekşeme saat dehe sibehe bi desura taybet a wazarata dadi pekwere. Komedyen Deniz Göktaş, kuji derveyi velat ve geriya bu ile balafirgehe hata bünçav kirin. Serdozgeriya Komere ya İstanbul'e de dahuyani ek çapemeniye de got, ji aliye Serdozgeriya Komere'ye meve, lepirsin nidiji gumanbar Deniz Göktaş, kudu naverokavi ya li serhin platformen medyaya civaki de hemanin suç hatine ditin hatiye desbe kirin. Di doza kuştina Xwendekara Zanîngehê Ayşe Tokyazde ku cenazeyê wê di çenteyekê de li kêlekarê li Küçük Çekmeceya Îstanbolê hat dîtin, tê îda kirin ji aliyê polîsê berê Cemil Koç ve hatiye kuştin hate dîtin. Dozgerê giştî nêrîna xwe ya dawî eşkere kir. Dozgeriyê ji bo Koç bi tohmeta kuştina bizanabûn a jineke bi niyeta hovane cezayê muebbetê yê girankirî û ji bo bizorê gef an xefantinê jî azadiya kesekê bêpar hiştin û şantaj kirin ceza ji çar hatta fazla sağlan xust. Di doza taciza cinsî ya li dijî xwendekarên ku di çerçeveya bernameya mesemêde li parlamentoyê dixebitin de çar sucdar bi cezayên ji yek heta şest sağlan hatin ceza kirin kesek jî beraat kir. Di doza Hürmüz dirilde ku 6 sal û 6 mehên tu agahî jênayê girtin, parêzerê malbatê diyar kir ku heyata dadgehê ne objektîf e û daxwaza redkirina heyata dadgehê kiriye. Kesek ji ber ku ji ser rêya mezin ji pira li ser rêya Amed Rihayê ket xorê bi giranî birîndar bû. Kesê birîndar rakirin nexweşxaneyê hatîn bûn ku rewşa wî giran e û derbarê bûyerê de lêpirsîn hatiye destpê kirin. Li navçeya Çınar a Amedê wesaîtek li traktoreke ku li kêlekarê park kiribû qelibî di encamê de kesek birîndar bû. Li cizîra Şirnexê pênc rojin klîmaya nexweşxaneyê naxebitin. Li navçeyê ku pîlaya germahiyê di ser çilî de ye, ji ber ku klîmaya nexweşxaneyê xerabûne nexweş û xizmên wan zehmetiyê dikişînin. Hîn nexweş û xizmên wan ji bo hênik bibin, bi derfetên xwe wantilatoran tînin odeyên nexweşan. Hat diyarkirin ku ji bo tamîrkirina klîmayan li benda teknîsyenanin ku wê ji derveyî bajar bên. Par jî heman pisgirêk rûdabûn û li nexweşxaneyê emeliyat çarde rojan hatibûn sekinan. Li Piranşar û Serdeşt ên Rojilatê di navbera hêzên Rojilat û Artêşa Pasdarên Îranê de şer çêbû. Hat ragihandin ku di şer de 5 peşmergeyan jiyana xwe ji dest dane. Wezaretên Karên Derve yên Pakistan û Qeterê ragihandin ku bi rêyadarên Îran û ABD-re li Dohoyê hevdîtinên cuda hatine kirin, di daxuyaniyên hatin dayîn de tekêdarê metna peyamê ya ku li paytexta Pakistan Islamabadê hat îmzekirin û hevdîtinên Swîsreyê hatin kirin, pêşketinên erenî çêbûne. Wezîrê aboriyê yê Lubnanê Ömer el-Besat diyar kir ku lêçûna şerê bi Îsraîlê re 8 milyar dolarî derbas kiriye. Derîşên Rûsyayê yên li ser peytexta Ukraynayê de herikêm 13 kes mirin û zêdetirî 30 kes jî birîndar bûn. Emgeştin daviyan uçe inxwe biminin dixoşiyede.
1: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

0: Bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi. Bin kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı, kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
1: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var. Orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor. Gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim. Çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa galiba böyle söyledi, bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi, pencerelerden şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı, merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür, alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencider, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
2: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu. Buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız korkma, annem babam gelecek. Bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız. İleride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
3: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi. Yanmış dedi. Ablan ne işten dedi. Ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
2: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın çıkacağız, sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor. Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani 3 saat, 5 saat, 8 saat hava karardı, ışıklar yok, karanlık, O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. Hiç aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani, itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık, hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde, bilmiyorum artık. Dedi ki kalk, yangın çıktı. Kalktım, kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can

0: Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, Eyro Estu Sıba Çinyo, Vengdana Şima Hemminan, Vayr Veci,

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile HDK Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Madımak katliamının 33. yılında Sivas'ta yaptıkları açıklamada Madımak'ın resmen utanç müzesine dönüştürülmesi, mecliste hakikat ve yüzleşme komisyonu kurulması ve insanlığa karşı işlenen suçlarda cezasızlık politikasına son verilmesi çağrısında bulundu. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 33 kişinin anısına mecliste Sivas katliamı ile yüzleşme, hafıza ve adaletin sağlanması hakkında kanun teklifi sundu. Teklifte Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesi, hakikat komisyonu kurulması ve katliama ilişkin devlet arşivlerinin açılması istendi. Dersim Barosu Sivas katliamının 33. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada 1993 yılının suikastler, faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, yakılan köyler ve Madımak katliamı ile Türkiye tarihinin en karanlık yıllarından biri olduğunu belirterek geçmişle yüzleşmenin ortak geleceğin inşası için zorunlu olduğunu vurguladı. Madımak katliamında katledilenler için birçok kentte düzenlenen anma programlarında adaletin sağlanmadığı belirtilerek katledilenlerin mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi Sekreteri Veysi Çetin'in gözaltına alınmasına tepki gösteren hak ve hukuk örgütleri, avukat Veysi Çetin ve tüm haksız gözaltılar serbest bırakılana kadar sürecin takipçisi olacağız dedi. Eski polis Cemil Koç tarafından katledilen Ayşe Tokyaz davasında esas hakkındaki mütalasını açıklayan savcı, Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi. Bitlis merkeze bağlı Vervan köyünde Leyla Özdemir evli olduğu erkek Ömer Özdemir tarafından ateşli silahla katledildi. Elde edilen bilgilere göre korucu olan Özdemir dün Leyla Özdemir'i katlettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Leyla Özdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan öğrenci affı düzenlemesi meclise sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, öğrenci affı ile ilgili aslında bu teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Ekim ayından sonra da bir kanun teklifimiz daha olacak. Kanunumuz 28 madde, mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı konuştuk. Tek bir kriter var, daha önceki aflardan yararlanmamak kaydıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu haftan yararlanabilecekler. Bir süre içerisinde olacak, 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler dedi. Tarladan rafa fiyat farkının en yüksek olduğu ürün %379.3 ile elma olurken markette fiyatı en çok artan ürün %81 ile çilek, en çok düşen ürün ise %37.8 ile domates olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, vergi ve SGK yapılandırmalarındaki faiz yükünün düşürülmesi gerektiğini söyledi. Urfa'da evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Van'da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Okan Özbey, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Ağrı Belediyesi ve Özgür Kadın Hareketi ortaklığıyla Fırat Mahallesi'nde kent bostanı açıldı. Bostanda fasulye, lahana ve salatalık ekimi yapıldı. Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta suya kapılan iki mevsimlik işçiden biri kurtarılırken diğerinin arama çalışmaları sürüyor. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Eleges köyünde bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün sürücüsü İzzet Ürper yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ürper'in cenazesi otopsi işlemleri için devlet hastanesine kaldırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Polonya'da Belarus istihbaratı adına muhalifleri takip ettikleri şüphesiyle Belarus ve Polonya vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hicaz bölgesinde patlama meydana geldi. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana patlamanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: No, Venge Schmoe.

0: Reklamlar.
1: Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539 929 0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile HDK Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Madımak katliamının 33. yılında Sivas'ta yaptıkları açıklamada Madımak'ın resmen utanç müzesine dönüştürülmesi, mecliste Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu kurulması ve insanlığa karşı işlenen suçlarda cezasızlık politikasına son verilmesi çağrısında bulundu. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 33 kişinin anısına mecliste Sivas katliamı ile yüzleşme, hafıza ve adaletin sağlanması hakkında kanun teklifi sundu. Teklifte Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesi, Hakikat Komisyonu kurulması ve katliama ilişkin devlet arşivlerinin açılması istendi. Dersim Barosu Sivas katliamının 33. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada 1993 yılının suikastler, faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, yakılan köyler ve Madımak katliamı ile Türkiye tarihinin en karanlık yıllarından biri olduğunu belirterek geçmişle yüzleşmenin ortak geleceğin inşası için zorunlu olduğunu vurguladı. Madımak katliamında katledilenler için birçok kentte düzenlenen anma programlarında adaletin sağlanmadığı belirtilerek katledilenlerin mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi Sekreteri Veysi Çetin'in gözaltına alınmasına tepki gösteren hak ve hukuk örgütleri, avukat Veysi Çetin ve tüm haksız gözaltılar serbest bırakılana kadar sürecin takipçisi olacağız dedi. Eski polis Cemil Koç tarafından katledilen Ayşe Tokyaz davasında esas hakkındaki mütalasını açıklayan savcı, Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi. Bitlis merkeze bağlı Vervan köyünde Leyla Özdemir evli olduğu erkek Ömer Özdemir tarafından ateşli silahla katledildi. Elde edilen bilgilere göre korucu olan Özdemir dün Leyla Özdemir'i katlettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Leyla Özdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan öğrenci affı düzenlemesi meclise sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, öğrenci affı ile ilgili aslında bu teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Ekim ayından sonra da bir kanun teklifimiz daha olacak. Kanunumuz 28 madde, mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı konuştuk. Tek bir kriter var, daha önceki aflardan yararlanmamak kaydıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu haftan yararlanabilecekler. Bir süre içerisinde olacak, 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler dedi. Tarladan rafa fiyat farkının en yüksek olduğu ürün %379.3 ile elma olurken markette fiyatı en çok artan ürün %81 ile çilek, en çok düşen ürün ise %37.8 ile domates olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, vergi ve SGK yapılandırmalarındaki faiz yükünün düşürülmesi gerektiğini söyledi. Urfa'da evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Van'da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Okan Özbey, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Ağrı Belediyesi ve Özgür Kadın Hareketi ortaklığıyla Fırat Mahallesi'nde kent bostanı açıldı. Bostanda fasulye, lahana ve salatalık ekimi yapıldı. Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta suya kapılan iki mevsimlik işçiden biri kurtarılırken diğerinin arama çalışmaları sürüyor. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Elegez köyünde bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün sürücüsü İzzet Ürper yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ürper'in cenazesi otopsi işlemleri için devlet hastanesine kaldırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Polonya'da Belarus istihbaratı adına muhalifleri takip ettikleri şüphesiyle Belarus ve Polonya vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hicaz bölgesinde patlama meydana geldi. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana patlamanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Guhdarin aziz, de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamane xwe baxıbır, bi kenunu xevnan bibinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunan

نادم باشه. نه این پیچه آن دیم.

2 Temmuz 1993 Sivas katliamı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerin de aralarında olduğu çok sayıda insan 4 günlük Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri programına katılmak için Sivas'a gitti. 33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı. 1 Temmuz'da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de Aziz Nesin'di. Katliamdan 2 gün önce kentte Aziz Nesin'i hedef alan bildiriler dağıtılmaya başlandı. 1 Temmuz'da şenliğin başladığı gün yerel gazetelerde kışkırtıcı haberler çıktı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada baş yazarı olduğu Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabından bahsedilmiş, Nesin hedef gösterilmişti. Dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin, şenliğe ev sahipliği yapması eleştirilmiş, Nesin için şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir ifadesi kullanılmıştı.

0: Tam bunların akabinde 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen halk ozanları heykelini yıkıp yerlerde sürüklerken bir kısmı valilik önünde Ahmet Karabirgin'i protesto etti. Kalabalık giderek artıyor ancak dağılmıyordu. Kalabalık daha sonra Sivas'a gelenlerin kaldığı Mıdımak Oteli'nin önüne yöneldi.
1: Müslümanlar, değerli kardeşlerim, ben sizlerin bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Emniyet teşkilatından değilim, sizlerin bir kardeşinizim. Allah rızası için Allah'ınızı seviyorsanız artık dağılın. Yeterli tepkilerimizi gösterdik.
0: 20 bin kişiyi bulan kalabalık saat 17'de de otelin önünden dağılmadı. Sivas Mıdımak Oteli'nin merdivenleri saat 15 civarı. Merdivende bir süre sonra 30 arkadaşıyla aynı yazgıyı paylaşan 3 aydınlık isim. Fıkralar anlatılıyor, sohbet ediliyor. Yaklaşan ölüme inat. Sohbet sırasında Metin Altınok'un "Şimdi bizi burada öldürürseler ne olur?" sorusuna cevabı kalanlar ölenler için şiir yazar oldu. Dışarıda ise ölüm bekleyen bir karanlık vardı. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dışında yanıt gelmedi. Valiliğin civar illerden istediği takviye birliklerde 8 saat süren olaylar bittikten sonra kente gelebildi. Saat 19 civarı otelin önüne sürüklenen heykel ateşe verildi. Otelin camları kırıldı. İçeridekilerden bir bölümü en üst katlara geçişleri engellenmek istenmesine rağmen farklı binalara geçti. Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdivenleriyle indirilip darp edildi. 12'si ağır yaralı, 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuldu. En yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en küçüğü 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen aralarında Metin Altınok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhsin Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 insan Mıdımak'ta yaşamını yitirdi. İki otel çalışanı da hayatını kaybetti. Dönemin başbakanı Tansu Çiller olaylardan sonra şu açıklamayı yaptı. Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise olayların münferit olduğunu ve Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını vurguluyordu. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise Aziz Nesin'i hedef gösterdi. Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tarihleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir. Koalisyon ortağı SP'nin eski genel başkanı, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefonla görüşerek en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi. İnönü katliam ardından SHP ve kendisine yönelik eleştirilere "ne yapayım, yetkim yoktu" cevabını verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içlerindekilerin ölmeleri alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana yıllar geçti. O gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanların sadece 124'ü hakkında dava açıldı. Süren davalar, temizler, müdahil avukatların talepleri yıllarca devam etti. Sivas katliamı davası 20 yılın ardından 13 Mart 2012'de zaman aşımı nedeniyle kapandı. Aralarında katliamda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve partiler insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti ancak talepleri bir karşılık bulmadı. Dava dosyasından ayrılan 3 sanığın yargılanmasına 20 Ocak 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi Alevi örgütleri başta olmak üzere her yıl olaylarla ilgili anma programı düzenleyen kurumlar otelin utanç müzesi olmasını talep ediyor ancak talep bugüne kadar hükümetler tarafından kabul edilmedi. Katliamı takip eden yıllarda otelin girişine bir kebap lokantası açıldı. Lokanta tepkilerin ardından 2009 yılında taşındı. Otel ise kamulaştırıldı, yenilendi ve 2011'de bilim ve kültür merkezi olarak kullanıma açıldı. Aziz Nesin ve olayı yaşayanlar şöyle anlatıyor Sivas katliamını.
2: Lütfi Kaleli beni yukarı çıkardı. Ama hangi niyetle çıkardı bilmiyorum. Yukarı çıktık. Yangın başladı. Yangını benzinle, kırdıkları, parçaladıkları arabaların benzinleriyle dışarıdan şeyderek yapmışlar. Bütün arabalar zaten hepsini kırdılar, geçirdiler. Yangından sonra insanlar aşağı kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlar? Hiç kimse nereye kaçtığını bilmiyor. Aşağıdan, yangın aşağıdan geliyor. Onlar yangına doğru gidiyorlar. Bir kısmı da şeye çıkmışlar. Çatıya çıkmışlar. Ben de kadınlar, kızlar var. Onlar güzel çocuklar var. Onlara yol veriyorum. Onlar da beni öne sürmeye çalışıyorlar. Ben onları seyrettim. Onlar gitsinler dedim. En son iki tane kız gitti. Kız çocuğu gitti. Ben gidecektim. Aramızda bir mesafe oldu. Öyle bir duman geldi ki ben gidemedim. Kaldım. Lütfü beni aldı, elimden tuttu. Bir odaya soktu. Aklıma şu geldi. Yani bu yangın söndürülür. Söndürülünceye kadar bu odada kalırız. Camı da içeriye dönük olduğu için kırılmamış. Kapısı var. Orada kaldık. Fakat öyle bir olay oldu ki benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Ben hala şimdi balganlarından, simsiyah balganlarından o dumanlar geliyor gelmekte. Orada kaldık ve çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi 5 saniyede geçer mi? Ay öyle bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Şöyle bir şey oldu. Çünkü ben ölümle pençeleşmekten öte ilişkim oldu. Ölürsem dedim yani çok biçimsiz ölmeyeyim. Ve bütün derdim, kaygım şöyle korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Yani beni görürlerse şöyle iyi çek. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Lütfü dedi ki ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz dedim. Öleceğiz. Yani başka çaremiz yok. Ve biz eğer bir dakika falan daha kalsaydık her ikimiz de ölecektik. Kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Ben en sonda şunu dedim. Çabuk ölelim. Yani benim kaygım buydu. Sokağa galiba böyle söyledi, bilemiyorum tam. Sokağa bakan dedi pencerelerden, şu odada öyle bir pencere var dedi. Aman dedim çıkalım. Ve biz yani ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ölüm diye çıktık. Ben zor yürüdüm. Merdiveni çıkardılar yukarıya. Merdiven dayandı pencereye. Fakat benim pencereye çıkacak halim yok. Yani pencerede alçak ama oraya çıkacak halim yok. Yani bitmişim. Lütfü beni kaldırdı, merdivene koydu. Merdivenden inmeye başladım. Fakat inemiyorum. Dura dura iniyorum. Aşağıdan da yukarıya etfaiye yeri geliyor. Bir etfaiye yeri geliyor. Ben umdum ki etfaiye yeri beni o halde görür, alır yardım eder, kucağına götürür. Hayır öyle olmadı. Merdivenin tam yarı yerinde etfaiye yeri namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Çok ilginç bir şey. Ama şunu söyleyeyim ki hani Pir Sultan Abdal'ın da var, Nesimi'nin de var. Bana düşmanın attığı taşlar değil, dostun attığı gül beni rencider, incitir. Bu bakanın söylediği söz beni çok daha incitmiştir. O adamın beni dövmesi, öldürmek üzere dövmesi bana o kadar büyük ağır gelmedi. Ama aydın, benim birçoğunu tanıdığım, kişisel olarak konuştuğum insanlar bu yalanları söylediler.
3: Biz en üst kata çıktık, otelin 4. katına çıktık, koridora dizildik hepimiz. Tabi zaman geçiyor, insan çoğalıyorlar, dışarıdan iyi ne olup bittiğini de göremiyoruz, bilmiyoruz, camlara yaklaşamıyoruz çünkü. Zaman geçiyor, tedirgin olmaya başladık, herkes korkmaya başladı. Yanımda Menekşe, karşımda Koray vardı. Öyle Menekşe ağlıyordu, buradan çıkamayacağız diye. Kardeşi ona, abla çıkacağız korkma, annem babam gelecek, bizi buradan çıkartacak. Hatta orada bir espri yaptıydık. Ya işte buradan çıkacağız, ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bunları gülerek anlatacağız. Nereden bilelim, ağıtlar yakarak anlatacağımızı.
4: Hanım aradı rahmetlik. Ahmet dedi, Sivas'ta dedi. Yanmış dedi, ablan ne işten dedi, ne ayaklarında ayakkabı var, ne çorap var dedi. Gittiler dedi. Bastık Sivas'a gittik. Sivas'a vardık. Yerinden oynamış.
3: Aşağıdan erkek arkadaşlarımız falan geliyordu işte. Kimisi mızıka çalıyor, kimisi espri yapıyor. Korkmayın çıkacağız, sakın camlara yaklaşmayın. Her şey halloluyor, Ankara'ya arandı. Gelecekler. İşte saatleri kovaladı yani 3 saat, 5 saat, 8 saat hava karardı, ışıklar yok, karanlık. O gün cuma namazdan çıktılar, geldiler zaten. İşte işte akşam namazına, ikindi namazına giderler. Gidip bir şekilde dağılırlar. Yani bunlar bağırıp bağırıp giderler diye düşünüyorduk. İşte aklımıza yani yangın asla gelmedi. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Ha korkmadık mı? Hepimiz çok korktuk. Ama yani bir şekilde şimdi büyüklerimiz var, mutlaka polisi var, askeri var bu ülkenin. Bir şekilde müdahale ederler yani itfaiyesi var. Saatler geçtikçe yani daha çok kalabalıklaşmaya başladı. Sesler daha çok geliyordu. Sloganlar sürekli artık hani biz dördüncü katta olmamıza rağmen dördüncü kat taşlanıyordu. Yani nasıl taşlanabilir? Karşı binadan taşlıyorlardı geçip de. Hava iyice karardı. O ara yani kopmuşum ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece birisinin beni çağırdığını hatırlıyorum. Yani birisi beni şöyle eliyle dürttü. Dedi ki kalk Gülay dedi. Uyandım yani. Bayılmışım herhalde bilmiyorum artık. Dedi ki kalk yangın çıktı. Kalktım kimse yok koridorda. Aşağı iniyorum. İniyoruz ama gözümün önünü hiç göremiyorum. Karanlık, ateş, duman ve çığlık.
0: Bizler Veng Radyo ailesi olarak 2 Temmuz 1993'te kaybettiğimiz aydınlarımızı saygıyla anıyoruz. Ben şu üç

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khazanin, jibo amede.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0599 0566 Yanzi alo 0500

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo hevnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, her çim.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdar kirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun bi nijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Radio Veng.
1: Devil düşmüne doğru konu hasan ibra.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Guhdarin aziz, le maliu kucheye, le bazaranu parkan, le her deriu her gabe, bu zamane ho bahıbır, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Bo aşitiye, bo dostaniye, bratiye, pişkiriye, bara gaynim bistrenin.